0: Ay, cómo, hoş mesedeyiz.
1: Hoş mesedeyiz.
0: As we will be offline for most of the day, we will let you know when it's back online.
1: Roger, hoş mesedeyiz.